Bakıyorsun. Bakıyorsun. Bakıyorsun. Bakıyorsun. Bakıyorsun. Bakıyorsun.